0: 지금 너보다 연락이 와봐. 지금 뿡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡
1: Jazz en Javeriana Estéreo.